0: ma zhuo mo ni ri xi gen ne de ti ji ji dang qi mo jiu wa ti jian ne ji se zhong bei la peng bu jie
1: qin ji yi xing ma ri
2: zhen ru bu qi peng bu po zhang qiu su den zhe xu se miang da la so bei jie se mang da xi du bei dang jie dun du la jian ma ni
1: ka ri zhen ru bu qi
3: zhen ru bu qi
4: zhuo bu ge bu zhen bu qi den zhe xu xu
2: ga xi xu ga xi
5: xu zhen jie jin na du
6: 进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来进来
1: 给不冲呢你吃不了呢
3: 不去这不了不去给我呀跪下呢
6: 金不屯住去屯有给顾鹏提三天去四只坡杨柱立刻转念下地娘暗去汤清坡明儿短信该是与其求速匹不汤在长白街景长松塔长四周年中部屯有给孤独了今天去通州都会顾虑安心睡牌去了

0: chips. So, come here, Jack. You see, this is my mother. I'm so mad. I'm so pissed off. You let me do this, Jack.
1: Ne, hazo kabar çocuğu. Hazo, namo jiga dog dog jenge dünü tüşü lao diyor mase. Jenge çıkanı, hazo koşa yüge daga di, sını yüge. Kesin hazo sını yüge tüşü ne, ani gece şapan yomar be.
0: Lada, hazo gudondan çocuğu sanma tüşü meme zemba jizan. Nanda su bu nindu, çocuğu da zamyan tüncü mündu.
2: Dengan zilede karın yese ule.
0: Kunzo,